En fakir bin nadisi adam Hüseyin Hürriye Büge Muhsin Adam Hüseyin Gazi Mabına.